0: dikkidi dikkidi dikka dikkidi dikka dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikiro dikiro dikiro
1: dikiro dikiro.